0: Herkes garesini bitsin, içsin, atsın.
1: Sane merem khatun edbeje ahmed wa gadi sane tu aishene kuja o tu ra bas kho har du gulye namasre beje ka bisr mala bave vedreka o ahmed wa gadi beleli aishef sre bave teki buze tijara biat nakif o ma buze karim aishene kujim talaqi ve bikmanab gwe

bize geçeyim araba ve hadi buyur. Usal ya bebe salim ne dene hudayım. O göremi bir çukur kaşı bu. O ketiye sırhara ki dair bir şey. Kına bilim ne kuredi fonecim.

0: Oma.
1: Dihok Radyo, #5, #5.ne.
2: Dihok, kurtiyen dengu basa, dihene peşkeş kirin.